0: Kawan kowe.
1: Masa?
0: Iya, iya.
1: Ora percaya.
0: Bayo.
2: Yen aku
1: karo sapa, Mas?
0: Karo Mbak Yeni iki lho, kangen
1: aku. Yeni aku?
0: Iya, Yeni
1: Mas. Heeh.